0: Teşekkür.
1: Teşekkür.
2: Goodwin on a 37 Charles Schuller.
1: Tamam, o zaman
2: Goodwin drive it to him.